Bankada çalışıyor, müdürün sekreteri. Kardeşleri okuyor, büro çalışıyor evde. Bir de anneleri. Babaları zamana, resti çekmişçesine. Yerleşip geçmiş duvardı resim çerçevesine. Dünyada hiçbir şeye fazla değer vermezdi. Bugün varsa yeriz, yarına Allah kerim derdi.